0: Бережем. Sizin Rahim Atayım'ın şu Dubai şahinde 13 milyon dolarlık, 12 milyon dolarlık Hindistan yılında real estate investi kalan JPL JNC denen çok yaşı rayonla bon müdür alınan o şu mamleketi çilovnik, mamleketi grantta direkt öyle tarzı kalmıştın ya cilovnik kanti o şu 12 milyon dolarlık iyi saplavdı. Kime o şu boyunca sizin pozisyonunuz hangi?
1: Bu boyunca hayır, top iştimadır. Azap, barıştı. Bir yakın Zabros kemi gelin, geldi. Burası da Zabros varmış bu an.
2: Ne kaçı Bildir?
3: Ya.
2: Bildir ne kaçı?
3: Her kanday. Rabet de bu hakikatsızlık. Re, çı davay. Bu hakikatsızlık kaç davay.
1: Ne yürüdü?
4: Британияның Қырғызстанда елшісі. Отличный пример бәсеевской журналистики. Вот мне со запомнения вот CRP ощущение важны для общества темы предполагаемого преступления, которое должно быть тщательно расследовано. СМИ в Кыргызстане вносит вклад в развитие демократии в стране.
5: Света, шанс.
6: Мұндай демонстрациялар